şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Reklamlar.
1: Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tami de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışı? Söyle.
1: Tami.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tami.
3: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen 5 iş

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Arkası.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: başlıyor.
1: Yepyeni bir hafta sonu ve tabii ki yepyeni hafta sonu beraberinde de yepyeni bir Top 10 listesini getiriyor sevgili dinleyiciler. İstanbul FM Top 10 listesinden herkese sevgiler, selamlar. Yalçın Alıcı mikrofon başında ve her cumartesi pazar olduğu gibi saat 13'te tam bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya dinleyeceğiz. Yani Türkiye'nin en iyi 10 şarkısı birazdan sizlerle beraber olacak. Çok keyifli bir hafta sonu diliyorum size ve tabii ki hafta sonu keyfinize keyif katan 10 şarkı da Top 10 listesinde bizlerle beraber olacak. Yine listemize şöyle bir baktığımız zaman inişler çıkışlar var. Bu hafta listemizde yeni bir giriş görmüyoruz. Ancak yerini koruyanlar, değişenler, sıralamasını başka şarkıya kaptıranlar tabii ki bu hafta Top 10 listesinde yine bizlerle birlikte olacak. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha. Yalçın Alıcı mikrofonda bir saatlik Top 10 listesi başlıyor. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numaraya baktığımız zaman artık listemize veda edecek olan bir ismi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta 9 numarada dinlemiştik kendisini ve bu haftada düşüş sergilemeye devam ediyor. Derya Ulu'dan bahsediyorum sevgili dinleyiciler. Hani isimli şarkısıyla geçtiğimiz haftadan bu haftaya bir basamaklık gerilemeyle İstanbul FM Top 10 listesine artık bu hafta 10 numaradan veda ediyor.
0: 10 numara. 10 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.
3: Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tamide çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibi ne kısaltılmışa söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
5: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz adım adım. Bu haftanın 10 numarasını geride bıraktık. Derya Ulu Hani isimli şarkısıyla yer aldı. Ve geldik listemizin 9 numarasına. Bu hafta 9 numaraya baktığımız zaman listemize geçen hafta 10 numaradan giriş yapan Yalın'ı görüyoruz. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklık yükseliş kaydetti. Akşamüstü isimli yepyeni şarkısıyla da beğeni toplamaya devam ediyor. Birazdan şarkısını dinleyeceğiz. Ancak özellikle Yalın hayranları için de bir konser haberi vereyim. Özellikle bizi İzmir'den dinleyen dinleyicilerimiz varsa 21 ve 22 Ağustos tarihlerinde Bornova'da Aşık Veysel Açık Hava'da olacak ve bu güzel şarkıları o akşam iki akşam üst üste İzmir'deki hayranları dinleyebilecek. Ve geçen haftadan bu haftaya bir basamaklık yükselişle Yalın İstanbul FM Top 10 listesinde 9 numarada.
0: 9 numara. 9 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'de devam ediyoruz beraberliğimize, Top 10 listesine ve geldik listemizin 8 numarasına. Bu hafta 8 numarayı dinlemeden önce hemen hatırlatalım tabii ki. Sizler de Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkı ya da şarkıcıyı zirveye taşıyabilirsiniz. Bunu nasıl yapacaksınız? Oylarınızla WhatsApp'tan mesaj göndererek sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkının ya da şarkıcının adını yazıp yanına Top 10 yazarsanız oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. 0544-886-1886 da İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Dedikten sonra gelelim bu haftanın 8 numarasına. Bu hafta da 8 numarada düşüş gösteren bir ismi geride bırakacağız birazdan. Geçen hafta 7 numarada dinlediğimiz Sezen Aksu, Aşk Dansı isimli şarkısıyla düşüşüne bu hafta da devam ediyor ve bir basamaklık gerilemeyle haftayı 8 numarada kapatıyor.
0: 8 numara. 8 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz, Top 10 listesindeyiz. Keyifli bir hafta sonu olsun istiyoruz elbette. Ve tabii ki keyfinize keyif katan Top 10 şarkıları da, liste şarkıları da sizlere ulaşmaya devam ediyor. Geldik listemizin 7 numarasına. Bu hafta 7 numarada da düşüş gösteren bir iki isim var. Birazdan onları dinleyeceğiz hep beraber. Geçen hafta 6 numarada dinlemiştik ve ilk 3'e kadar da elbette ulaşmışlardı. Zirvenin sahibi olamadılar maalesef. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisi İncir Ağacı isimli şarkılarıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta

0: Arası.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung

0: 9 lira. Teknolojik teknosa da güzel. İstanbul FM Top 10 devam ediyor. Senin için
1: İstanbul FM. İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
2: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz sevgili dinleyiciler. İnişler, çıkışlar tabii ki ilk 3 basamakta da heyecan her zaman olduğu gibi Doruk'ta. Ve geldik bu haftanın 6 numarasına. Bu hafta 6 numaraya baktığımız zaman haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini görüyoruz. Neden? Çünkü geçen hafta kendisini 8 numarada dinlemiştik. Bu hafta sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti. Rain Man, Sen Var Ya şarkısıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Bu hafta 2 basamaklık yükselişle İstanbul FM Top 10 listesinde 6 numaradan sesleniyor.
1: 6 numara. 6 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de geldik listemizin tam yarısına, tam ortasına. Birazdan 5 numaradaki şarkıyı hep beraber dinleyeceğiz sevgili dinleyiciler, ama her zaman yaptığımız gibi ne yapıyoruz? Geride bıraktığımız 5 şarkıyı kısaca şöyle bir hatırlayalım. Bu hafta listemizin 10 numarasında artık listemize veda eden bir isim vardı. Derya Ulu ve şarkısı Hani.

0: 10 listesinde 5 numaraya. Yalçın Alca mikrofon başında Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını birlikte dinliyoruz ve tabii ki sıralıyoruz sevgili dinleyiciler. Amacımız da zirveye doğru ulaşmakta. Bu hafta 5 numaraya baktığımız zaman düşüş gösteren bir ismi geride bırakacağız. Geçen hafta 4 numarada dinlemiştik kendisini ve bu hafta bir basamaklık gerilemeyle listemizin tam ortasına 5 numaraya yerleşti. Mabel Matiz, Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numaradan seslenirken, hemen İstanbul'daki dinleyicilerimiz için de bir hatırlatma yapalım. 25-26 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da Harbiye'de sahnede olacak, bilginiz olsun. Ve Top 10 listesinde Dağılıyorum Olaysız bu hafta 5. sırada.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde beraberliğimiz devam ederken zirveye doğru da ilerliyoruz elbette ve geldik bu haftanın 4 numarasına. Bu hafta 4 numaraya baktığımız zaman aslında İstanbul FM Top 10 listesinin zirvesine yerleşti. Ancak sadece bir hafta kalabilen bir isim ve şarkıyla devam edeceğiz. Geçen hafta kendisini 2 numarada dinlemiştik ve bu hafta 2 basamaklık bir gerileme daha kaydetti. Mebrure Değilim isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 2 basamaklık düşüşle 4 numaradan sesleniyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: Listemizde geliyoruz bu haftanın 3 numarasına. Bu hafta 3 numaraya baktığımız zaman yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Neden? Çünkü geçen hafta listemizin tam ortasındaydı. 5 numarada dinlemiştik kendisini ve haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden de biri oldu. Berkay'dan bahsediyorum. Geçen haftadan bu haftaya sizlerden gelen oylarla da 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti ve ilk 3'e girmeyi başardı. Bu arada tabii ki hemen şunu söylemek gerekirse Berkay 7 yıl aradan sonra 7. stüdyo albümü Kavi adını taşıyor ve bu albüm dinleyicisiyle de buluştu. İçerisinde çok güzel şarkılar var. Geçtiğimiz hafta zaten Top 10 listesinde bunun da bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Ve Aslanlar Doğuyor bu albümde tabii ki ilk servis edilen şarkılardan biriydi. Ve sizlerden gelen oylarla da beğenilerle de Top 10 listesinde yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 5 numarada dinlediğimiz Berkay bu hafta 2 basamaklık yükselişle 3 numaradan Aslanlar Doğuyor diye sesleniyor.
0: 3 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı ve geldik listemizin 2 numarasına. Yani zirve ortağına. İlerleyen zamanlarda zirve sahibi olur mu? Onu hep beraber göreceğiz. Geçen hafta 3 numarada dinlemiştik kendisini. 3 numaradan da zirveye el sallıyor demiştik. Sizlerden gelen oylarla da bu hafta bir basamaklı yükselişle zirveye ortak oldu. Elif Buse Doğan'dan bahsediyorum. Yangın Yeri isimli şarkısıyla beğeni topluyor ve sizler de oy gönderiyorsunuz kendisine ve gelen oylarınızla da bu hafta bir basamak yükseldi. İstanbul FM Top 10 listesinde 2 numaradan da zirveye ortak oldu.
0: 2 numara. 2 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde geliyoruz bu haftanın bir numarasına. Birazdan bu haftanın bir numarasını dinleyeceğiz. Ancak tabii ki geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu haftanın 5 numarasında Mabel Matiz vardı, şarkısı Dağılıyorum Olaysız.
0: 5 numara. 5 numara.

0: Mebruri'yi dinledik şarkısı değilim.
1: 4 numara.
2: 4 numara. Sefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Bu haftanın 3 numarasında haftanın en iyi çıkış sergileyen isimlerinden birini geride bıraktık. Berkay ve şarkısı Aslanlar Doğuyor.
1: 3 numara.
2: 3

0: Ve geldik bu haftanın bir numarasına sevgili dinleyiciler. Bu hafta bir numaraya baktığımız zaman geçen hafta olduğu gibi bu hafta da değişmiyor. Geçen haftaki yerini koruyan Blok 3 Kayıp Kalp isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde zirvede ikinci haftasını yaşıyor.
1: Bir numara.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde benim için veda zamanı geldi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizimle birlikte olduğunuz için ve bize zaman ayırdığınız için hemen hatırlatalım bir kez daha. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıları zirveye sizler tabii ki taşıyabiliyorsunuz. WhatsApp'tan oyunuzu kullanarak, mesaj göndererek 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde o beğendiğiniz, zirveye taşımak istediğiniz şarkı ya da şarkıcıyı yazın. Yanına Top 10 yazdıktan sonra da mesajınızı gönderin. Oy olarak da kabul ediliyor sevgili dinleyiciler. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden detaylı görebilirsiniz ya da tabii ki İstanbul FM'in mobil uygulamasından da görme şansına sahipsiniz. Unutmadan söyleyeyim, İstanbul FM'i Instagram'dan, sosyal medyadan mutlaka takip edin. Her şeyden haberdar olursunuz dedikten sonra tabii ki Yalçın Alaca da benim Instagram hesabımdır. Orada da buluşabiliriz dedikten sonra başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Ben Yalçın Alaca. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Tıp turuncu Teknosa'da. Ryzen

0: kimse.
1: Reklamlar.
2: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tahmin de çözülsün.
0: Nasıl?
1: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
0: Büyüksün.
1: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
0: Tahmin.
1: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
0: Yürü be Tahmin.
2: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
3: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de.
1: Ön dizimi kim